şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Size daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. The feel good, the classic, and the new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

0: reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
1: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
2: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
1: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533-881-1999.
2: Bayık, always be with you.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Kumbos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310. Keep it locked for Fresh Dance FM.

0: by Corinium. Hot
1: Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. The Voice.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Card. Niyarist Bank Royal Card'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Card'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Card, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niyarist

0: özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
1: Bayık, always be with you.

0: Reklam.
1: Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Hey,

şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Lassa. The voice, the sound, the soul of your music.

0: Reklam.
1: Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS
3: Süpermarket. Dance FM. There is no other choice.
4: No other choice.

0: Reklam.
1: Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
4: İKAS Süpermarket.
5: Music is the answer.
6: That's why we are growing bigger every day.
5: Dance FM.
6: Spread the word.

FM.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

FM. Sorry, guys. No competition. Just strictly dance. Dance FM.

0: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

0: Reklam.
1: Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Reklam.
1: Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 13 10.
4: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
5: No other choice.

with Aykut. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Afternoon Hit Mix'te Tayla ve Chanel'le yeni saatin açılışını yaptık. Aykut Balcı ben. Hepinize keyifli dakikalar. Cuma gününde bu kez BTS'le devam ediyoruz. Swim.

0: sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the Week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa. Music is the answer.
1: That's why we are growing bigger every day.
0: Dance FM.
1: Spread the word.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Nyaris Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Nyaris Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
3: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: with Aykut. Justy, Jack Style ve John Turn the Lights Off dinledik. Dance FM'de bizimle buluştular. Bu kez Coldplay ve Zerp'le devam ediyoruz. Yine sevdiğimiz parçalardan biri. Feels Like I'm Falling in Love şimdi Dance FM'de.
1: I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. And my defenses drop.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

with Aykut. Müzik dünyasının etkili isimlerini Dance FM'de konuk etmeye devam ediyoruz. Enerjiplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz. Cuma gününde Georgia Smith şimdi konuğumuz oluyor. I Light, You Light. You

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Nearest Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Nearest Bank ve Royal Card güçlerini birleştirdi.

0: Çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

with Aykut. Magnetic ve The Bausa Dance FM'de bizimle buluştu. The Kid Laroi birçok parçasıyla playlistimizde olmaya devam ediyor. Yanında Kohlani ile birlikte remix ile Girls ve The Kid Laroi şimdi Dance FM'de.

with Aykut. Aluna, Vilsaz ve Timbaland Houseboy'la Dance FM'de dinledik. Yeni dinlemeye başladığımız hitlerden biri bizimle buluştu. Bir kez daha keyifli, güzel bir cuma günü diliyorum. Hafta sonuna doğru adım adım ilerlerken Miley Smith ve Stay.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

with Aykut. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de, haftanın Hit Mix'te Bieber, Rexha ve Faithless dinledik. New Religion'la bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Miguel Campbell'la devam ediyoruz şimdi. Chatting Dance FM'de.

Birlikte Shine'la yeni saatin açılışını yaptık. Podcastlerimiz, en son müzik haberleri, web radyolarımız, uygulamamızda biliyorsunuz Google Play'den, Apple Store'dan Enerji Play uygulamasını akıllı cihazınıza indirebilirsiniz. Topic ve Becky G şimdi Dance FM'de Sorry Papi.

havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. Dance FM. There is no other choice. No other choice.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız.

with Aykut. Pink Panteras ve Zara Larsson Stateside'la Dance FM'de dinledik. Playlistimizin üst sıralarında yer alan hitlerden biri. İngiltere'den Craig David'la devam ediyoruz şimdi. Uzun yıllardır müzik arenasında bu parçasını da çok sevdik.

with Aykut. Love Sensation ve Madonna sonrası Dance FM'de Cuma gününde Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Ciara ve Tyga'dan Dance With Me.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533 881 1999.
2: Bayık, always be with you.

with Aykut. Shakira ve Burna Boy Die Die 2026 yazının etkili parçalarından biri. Dünya Kupası ile birlikte dünya çapında büyük bir üne kavuştu parça. Sevdiklerimizden birazdan Ece mikrofonda olacak. Pazartesi saat 13'te Haftanın Hit Mix'te yine buluşacağız. Ben giderken Kamrat Be Mine.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Hafta sonuna hazırlanıyoruz ve bu hafta sonu Ağustos ayının son hafta sonu. Bir kez daha hatırlatmak istedim. Koskoca bir Ağustos'u geride bıraktık. Ne ara başladı, ne ara bitti. Nasıl bir yaz oldu?

Malum bu devirde biraz tatil artık lükse kaçıyor ekonomiden kaynaklı. Radyonuz Dance FM'desiniz. Burada bütün konuları konuşuyoruz ama ilk amacımız müzik dünyası, magazin dünyası, sanatçılar dünyası. Sonrasında da diğer konulardan bol bol bahsediyoruz. Ve şimdi bugün Secret Dance'de hafta sonuna hazırlanacağız. Böyle enteresan bir ay oldu işte, güneş tutulması, ay tutulması ve tutulmalarla dolu bir aydı. Bakalım bizlere etkisi ne olacak, bunlardan da bahsediyor olacağız. Hani hem astrolojik hem böyle tutulma nedir, neden bu kadar sık olur, niye olur, bunları da konuşuruz. Her şeyi konuşuruz, hafta sonuna hazırız bence. Keyifli bir yolculuk diliyorum herkese.

daha ucuzunu öneren çok olur. Ama sevdiklerinize emanet edeceğiniz tek şey fiyattan ibaret olmasın. Sağlamsa Lassa. The feel good, the classic, and the new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Bazı insanlar vardır, daha siz bir şey istemeden yardım eli uzatır. Sen uğraşma ben hallederim demeyi böyle yaşam felsefesi haline getirirler. Astrolojiye göre karşısındaki insanı kendinden çok düşünen burçlar hangisi diye soruyorsanız ilk sırada yengeç var. Sevdiklerinin rahatını kendi rahatından önce düşünebilen yengeç sizin yorulduğunuzu söylemenize bile gerek kalmadan bunu fark ediyor. Başaksa yardım etmeyi plan yaparak sever. Siz daha derdinizi anlatırken o çoktan çözüm yolunu bulmuştur bile. Terazi ise herkesin huzurlu olması için elini taşın altına koyar, gerekirse kendi işini bırakır, ortamı sakinleştirir ve sen hiç uğraşma ben konuşurum der. Ve balık, başkasının derdini adeta kendi derdi gibi hisseder. Küçük bir destek, bir telefon ya da sadece yanında olmak onun için yeterlidir. Yani çevrenizde sürekli sen uğraşma ben yaparım diyen biri varsa burcu bu dört burçtan biri olabilir. O yüzden sahip çıkın, bu insanlar özeldir bence. Ya da siz böyleyseniz aşırı da fedakarlığa kaçmamakta fayda var. Sonra kendinizden ödün vermiş oluyorsunuz. Bunu da unutmayın. You

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın içimi Dance FM'de Secret Dance hızıyla devam ediyor. Yaz ayları geldiğinde kendinizi neden daha sosyal, daha enerjik ve dışarı çıkmaya daha istekli hissediyorsunuz? Bunun sebebi sadece tatil heyecanı değil. Uzayan günler, daha fazla güneş ışığı ve açık havada geçirilen zaman bedenimizin ritmini de etkiliyor. Gün ışığı, uyku ve uyanıklık düzenimizi desteklerken gün içinde daha enerjik hissetmemize yardımcı oluyor. Hava geç karardığındaysa iş ya da okul sonrasında bile gün daha bitmedi hissine kapılıyor. Bir kahve içmek, yürüyüş yapmak, arkadaşlarla buluşmak için kendimize daha fazla zaman buluyoruz. Yazın açık hava seçeneklerinin artması da sosyalleşmeyi kolaylaştırıyor. Sahilde kısa bir yürüyüş, parkta bir buluşma, açık hava konserleri ya da sadece dışarıda içilen bir kahve. Kış aylarında daha fazla planlama gerektiren buluşmalar yazın çok daha spontane hale geliyor. Ancak sosyal enerjinin artması her davete evet demek zorunda olduğunuz anlamına da gelmiyor. Yazı kaçırma telaşına kapılmadan kendi ritminize uygun planlar yapmak da önemli. Bazen kalabalık bir etkinlik, bazen iki kişiyle yapılan sakin bir yürüyüş, bazen de tek başına izlenen bir gün batımı. Yani yazın getirdiği enerjiyi sonuna kadar tüketmek yerine onu kendi sosyal ritminize göre kullanmak en güzeli. Şimdi diyeceksiniz yaz bitiyor. Evet, yaz bitti bile ama adamızda yaz bitmez. Böyle Eylül Ekim var daha önümüzde. Yine sosyalleşmek için uzun günler, böyle açık hava, güneş enerjisi için daha çok günümüz var. O yüzden

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
3: Pizza.
2: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister ailece.

Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance tüm hızıyla devam ederken uzun ve sağlıklı bir yaşam için büyük değişiklikler yapmak şart değil diyorum. Uzmanlara göre günlük hayatımıza ekleyeceğimiz küçük alışkanlıklar zamanla önemli farklar yaratır. Örneğin kahvenizi şekersiz içmeye başlayabilir, meyve suyu yerine meyvenin kendisini tercih edebilirsiniz, işlenmiş şarküteri ürünleri yerine fırınlanmış tavuk veya hindi tüketmek de daha sağlıklı bir seçenek. Yemeklerinize bir miktar öğütülmüş keten tohumu eklemek, gün için de daha fazla hareket etmek, asansör yerine merdivenleri kullanmak da bu küçük değişimlerden bazıları. Uyku düzeninizi korumak için öğleden sonra kafeini azaltmayı deneyebilirsiniz. Düzenli sağlık kontrollerinizi de ihmal etmeyebilirsiniz. Ve belki de en önemlisi her gün biraz sosyalleşmek, kısa bir telefon konuşması, bir arkadaşınıza mesaj atmak ya da küçük bir sohbet bile gününüze iyi gelebilir. Yani unutmayın, sağlıklı yaşam bazen büyük kararlarla değil, her gün tekrarlanan küçük alışkanlıklarla başlar. Bunu da unutmayın lütfen, çünkü önemli gerçekten. Bu kadar küçük, basit, ne alaka diyeceğiniz konular uzun yaşamınızı daha fazla destekleyen şeyler. Sizlerle paylaşmak istedim. Ben de bir madde ekliyorum. Sevdiğiniz şarkıları gün içinde dinlemek, onu da biz hallediyoruz. Dance FM'de sizin için. Secret Dance with AJ.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın içi mi Dance FM'de Secret Dance tüm hızıyla devam ederken yeni bir saati karşıladık. An itibariyle tekrardan hepiniz hoş geldiniz. 28 Ağustos tarihler Cuma akşamına doğru birlikte ilerlerken trafiğin yoğunlaştığı şu dakikalarda yine sizlerle devam edeceğiz. Ay tutulması var, ondan bahsedeceğiz, neler oluyor, müzik dünyasından konuşacağız derken sonra hafta sonunu karşılayacağımız güzel şarkılarla güne devam ediyoruz.

0: Reklam.
1: Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın 533-881-1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
2: Bayık, always be with you.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
4: İKAS Süpermarket.
5: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

bazı alimler var ki onları eleştirmek neredeyse yasak. Yıllar içinde başyapıt ilan edilmiş, sayısız listeye girmiş ve adeta dokunulmaz hale gelmişlerdir. Peki gerçekten hepsi anlatıldığı kadar kusursuz mu? Mesela Led Zeppelin'in Four albümünden Fleetwood Mac'ın Rumours'una, Pink Floyd'un The Wall'undan Prince'in Purple Rain'ine kadar birçok klasik yeniden sorgulanıyor. Örneğin Stairway to Heaven gibi de bir şarkıya sahip olan Led Zeppelin'in Four'un birkaç büyük parçanın gölgesinde kaldığı ve albümün tamamının düşünüldüğü kadar kusursuz olmadığı savunuluyor. Fleetwood Mac'in Rumours albümü ise Dreams ve Go Your Own Way gibi unutulmaz şarkılara rağmen baştan sona mükemmel bir albüm olarak görülmüyor. Listede Oasis'in Definite Maybe, Daft Punk'ın Random Access Memories, Kanye West'in Graduation ve Taylor Swift'in Folklore albümleri de var. Elbette müzikte mutlak doğrular yok. Bir dinleyici için başyapıt olan albüm bir başkası için fazla abartılmış olabilir. Belki de mesele bu albümleri sevmekten vazgeçmek değil, yıllardır duyduğumuz özgüleri bir kenara bırakıp onlara yeniden kulak vermek. Çünkü bazen en büyük klasikler bile ikinci bir dinlemeyi hak eder arkadaşlar sizlere.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance turnuvasıyla devam ederken gökyüzünde bugün oldukça dikkat çekici bir olay yaşandı. Bu sabah parçalı ay tutulması gerçekleşti. Ay tutulması dünyanın güneşle ayın arasına girmesi ve dünyanın gölgesinin ayın üzerine düşmesiyle meydana geliyor. Tutulma Kıbrıs'tan da gözlemlenebildi bu arada. İlk evre sabaha karşı 4.23 civarında başladı. 5.30 itibariyle ayın bir bölümü dünyanın koyu gölgesine girdi. Sabah saatlerinde ay ufka iyice yaklaşırken tutulmanın etkileyici görüntüsü de ortaya çıktı. Dünya genelinde bazı bölgelerde ayın çok büyük bir bölümü gölgede kaldı ve kızılımsı turuncu tonlar görüldü. Üstelik ay tutulmasını izlemek için güneş tutulmasında da olduğu gibi özel bir gözlüğe de ihtiyaç duyulmadı. Yani bu sabah erken kalkanlar gökyüzünün en güzel doğal aylarından birine tanıklık etmiş olabilir. Ha bu arada kendinizi biraz garip hissediyorsanız suçu ay tutulmasına atabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bahsetmek istedim. Gerçekten enteresan bir yıl oldu. Böyle ay tutulmaları, gezegenlerin bir araya gelip hizalanması enteresan olaylar oldu. 2026 gerçekten tuhaf bir seneydi. Hala da öyle olmaya devam ediyor. Bakalım daha neler yaşayacağız, neler göreceğiz ama sanırım 2026'nın son tutulmasını yaşadık bugün itibariyle. Umarım güzel haberler getirir sizlere. Radyonuz Dance FM'de Secret Dance devam ediyor.

0: Reklam.
1: Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Her anında, hep yanında. Aveon, Aveon sigorta.
4: Dance FM, Dance FM. There is no other choice.
5: No other choice.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in sonundayız. Bir haftanın sonundayız. Ağustos'un sonundayız. Bir şeylerin sonundayız. Umarım siz de hayatınızdaki olumsuz anların sonundasınızdır. Güzel başlangıçların başındasınızdır diye düşünüyorum, diliyorum. Ve sizleri en güzel şarkılarla baş başa bırakıyorum. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: Mix. Brought to you by Corinium.
1: Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
0: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
0: Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: 30 Ağustos Pazar günü denizin üzerinde müzik bir başka çalacak.
3: Umut Asoy presents My Emotion.

0: unutulmaz bir pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55.
1: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
2: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
3: No other choice.

working.

0: varsayı da haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa Lassa.
1: Dance FM. Record of the Week.

0: Sağlam şarkısını sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. En ucuz lastik en doğru tercih demek değildir. Güvenin adı Sağlamsa. Lassa. Dance FM covers your passion.
1: Covers your passion.
0: Your lifestyle.
1: And your music on one station. Release the sound.
0: Dance FM. Dance FM.

0: Reklam.
1: Masum Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: 30 Ağustos Pazar günü denizin üzerinde müzik bir başka çalacak.
3: Umut Asoy presents My Emotion.

0: unutulmaz bir pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Dance FM. Sorry guys. No competition, just

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: 30 Ağustos Pazar günü denizin üzerinde müzik bir başka çalacak.
3: Umut Soy presents My Emotion.

0: unutulmaz bir pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria, muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
1: 30 Ağustos Pazar günü denizin üzerinde müzik bir başka çalacak.
4: Umut Asoy presents My Emotion.

0: inanılmaz bir pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly D.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: 30 Ağustos Pazar günü denizin üzerinde müzik bir başka çalacak.
3: Umut Soy presents My Emotion.

Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM. To win.

0: Reklam.
1: Mahsun Kırmızıgül, Serkan Kaya, Zara, Selçuk Balcı, Motive ve Murda bu hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alıyor. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: 30 Ağustos Pazar günü denizin üzerinde müzik bir başka çalacak.
3: Bu Motosoy presents My Emotion.

0: unutulmaz bir pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl.

0: Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
1: İKAS Süpermarket.
2: Dance FM breaks all the rules.

No other choice.

0: Reklam.
1: Yıldız Tilbe, Duman, Hayko Cepkin, Dedublüman ve Yaşlı Amca Girne Arkın Grup Fest 2026 etkinlikleri kapsamında Batı Doğa Parkı'nda sahnede. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: 30 Ağustos Pazar günü denizin üzerinde müzik bir başka çalacak.
3: Umut Asoy presents My Emotion.

0: unutulmaz bir pazar günü sizi bekliyor. Rezervasyon için 0546 994 55 55.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: sayıda haftanın en sağlam şarkısı. Sağlamsa
1: Dance FM Record of the Week.

Aksa'nın sundu. Sağlamsa Lassa. Record of the week. Dance FM. Cyprus's number one hit music station. Seçiminiz cebinizi değil, önce canınızı korusun. Sağlamsa Lassa. The feel good, the classic, and the new music. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

FM.

0: release the sound.
1: Dance FM.

0: competition, just strictly dance. Dance FM.
1: Yeah.